Aslında ki canı şinong takılam kanadım ba angaşıda ki manini tiya kominitliyor bunga dumbadın kalemi delhinin yok ba osan asır sindong palalatam angaşıda. İpaya akashvani mokokçong.